kendini ve kendini bir konu tutabilirken cennet dünyada olduğunu yerinde bulunuz. Ben iki bantum cümlem okuyu okuyacağım. Thank you.